yalana, ayada gülana, yalana, yalada mülküdü, poz tengri, azit suana, zuvada, odana, odana.